0: Central Patterson, Center.
1: Sağlı bir tane, puanlı derece iskanası. Yoğun halime akraman lazım.
0: Herkese